0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Selamlar, sevgiler, güzel bir günün başlangıcı olsun radyolarınız an itibariyle. Şimdi ben geç kaldım diye yalan söylüyormuşum gibi görüneceğim, biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Gelirken tam böyle şey, ikinci köprüden, FSM'den çıktıktan sonra o Sarıyer yoluna doğru, 4 Levent'in oradan işte o Çeliktepe tarafına doğru dönen o yoldan tam böyle döndüm. Önümdeki ani fren yapınca ben de haliyle ona çarpmamak için, yola baktığım için durdum. Ben durduğumda da hemen o dikizden baktım ve gördüm, telefonla oynayan yüzüne böyle deli gibi sonuna kadar açmış olduğu telefonun ışığı yansıyan bir hanımefendi bana bir girdi. Bir şey olmadı neyse ki. Benim arabam biraz yüksek oldu içten. O tamponun plastik tarafına doğru bir dokundu. İndim aşağı, ondan sonra hanımefendi inmeye tenezzül etmedi. Çünkü şey halindeydi yani, ay dur nereye basacaktık şimdi? Hani ineceğim ama inemedim falan, camını açtı. Baktım tam o sırada ben de gelirken Süper FM açık, radyoyu dinliyorum bir yandan. Oraya gidince de baktım o da yüksek sesle Süper FM dinliyor. Boylandım baktım, radyoya bakınca bir radyoya baktı, bir bana baktı. Aa, Doğan Can dedi. Kız dedim önüne baksana. Bir bağırdım. Neyse yani bir 5 dakika oradan. Geri kalan 30 dakikada benden. Bahane değil. Bak mesajlar geliyor. Arkadaşlar bazı dürüst söylüyorum. Yarım saati benim yüzümden, 5 dakikası o hanımefendi yüzünden. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Doğancan, birkaç gündür neden doğru insan karşıma çıkmıyor diye overthink yaptığım günler geçiriyordum. Dün gece öyle rüyalar gördüm ki çok korkunçtu evlilik hakkında. Acaba bu bir mesaj mıdır demiş sevgili Esma. Esma olabilir, ne bileyim ben. Asel İpek günaydın. Türkan Yaman Türk İlkokulu sınıfın 1C'ye selam gönderir misin? Yerim ya. 1C günaydın 1C. Daha önce ünlü dedikodusu yapmayı çok severim ya. Bir gün konu olarak da bunu işlesek mi? Kim kimle nasıl karşılaştı diye. Aa, bunu yapmıştık daha önce yayında. Aslında bugüne başka bir konu belirlemiştim. E tamam, onu yapalım. İyi arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı. Ünlü dedikodusu. Doğancan, ben bir gün bir yerde bilmem kimle karşılaştım, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir dedikodunuz varsa ünlülerle alakalı, ama yani şey, böyle sarı çizmeli Mehmet Ağa değil de gerçekten ünlü, hani herkesin tanıdığını öngördüğünüz biriyle alakalı bir anısı olan varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

olsun. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: küfür yapmıştım.
1: Öyle diyeceksin maalesef, tabii şimdi yayında ne diyeceksin? Neyse neyse. Hadi anla.
0: Bak,
1: ünlü
0: bir şey daha söyleyeyim sana. Bu okey arkadaşın Soner var ya.
1: Evet.
0: O benim çırağım mesela. O da bizde çalışıyordu daha önce de.
1: O senin neyin?
0: Çırağım. Bizim yanımızda çalışıyor.
1: Silahım anlıyorum evet. Ben de. Anladım.
0: Doğru.
1: Evet. Bu bilgiyle ne yapalım şimdi İlhan? Kim ilgilendiriyor?
0: Gerektiğinde sana yardımcı olabilir.
1: Hadi gel anlat ünlü dedikodunu. Ne geldi başına?
0: Şimdi Kerem Alışık'ın eşi vardı. Sibel Turnagöl.
1: Ay geçen gün karşılaştım AVM'de. Beni dinliyormuş. O yüzden sakın kötü bir şey anlatma.
0: O zaman tutmam lazım.
1: Ne oldu ama merak da etmedim değil.
0: Şimdi şey vardır. Topaycı'ndan Beşiktaş'a dönerken bir pazar kurulur.
1: Bilirsin. Evet. O otoparkın olduğu evet. Otoparkın olduğu yere İspark'a.
0: Orada bir mumcu var. Ben orada çalışıyordum daha önce de.
1: Evet.
0: Ondan sonra Sibel Hanım da bizim üst katımızda mı ne oturuyordu? Oraya bir gün pazar kurulmuş. Sibel Hanım da bizim otoparka park etmiş tabii. Önünü kapatmışlar bunun. Abi Sibel Hanım geldi adam ulaşamıyor. Arabayı bir tekmelemeye başladı.
1: Tamam.
0: Yayına geç kalmış diye. Ama nasıl tekmeliyor var ya adamın arabayı tekmeyle yerinden çıkaracak neredeyse.
1: Yani haklıymış. Yani park edilmez bir yere birisi arabayı park etmiş onun geçişini mi engellemiş?
0: Ya orada pazar kurulduğu için oraya 3. sırayı herkes yapıyordu zaten.
1: Tamam da o pazarın kendi içinde biliyorum ben de gittim o pazara. Yani oranın şeyi var kapalı bir alan. O dışarıda arabaların işi yok. Orası tam evlendirme dairesinin önü vesaire geçiş güzergahı. Adam kafasına göre.
0: Yok evlendirme dairesi yok ya.
1: Ya hiç... bilmiyorsun sen de evlendirme dairesinin arkası o pazar be.
0: Yılamur Kalsın'ın olduğu yerde.
1: Tamam orada evlendirme dairesi var. Büyük Migros'un yanı işte ya konuşturma beni.
0: Zamanımızda yok
1: oldu. Ya kaç yüzyıldır var be sende.
0: Abi be ben niye bilmiyorum ya.
1: Arkadaşlar ya of. Bakın benim her şeyi bildiğimi unutmayın. Teşekkürler. Evet neyse iyi yapmış o kas etmiş. Ben olsam ben de tekmelerdim. Sevgili Sibel Turnagöl'e buradan ayağına sağlık diyor. Ve sabah enerjimizi alıyoruz İlhan.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
2: Ben Zeyrin Özer.
3: Merhaba, ben Gülben Ergen.
4: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik. İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 8.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: rüyalarınızı gerçekleştiriyoruz. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Serkan Vodna.
1: Hoş geldin. Biraz düşündün. Yoksa sahne adın mı Serkan?
2: Yok, estağfurullah. Sahne adın.
1: Ne münasebet.
2: Bir anda küt diye bağlanınca...
1: Evet, ben öyle.
2: Şaşırdım.
1: O yüzden böyle eğlenceli oluyor. Direkt yayını alıyorum. Serkan, nereden
2: Eyvallah.
1: Arıyorsun? Tanıyalım.
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ne iş yaparım? Çok fazla bir iş yapmıyorum şu anda. Geziyorum sadece.
1: Güzel. Değirmenin suyu peki nereden?
2: Değirmenin suyu emeklilikten akıyor, o kadar.
1: Damlıyor diyelim.
2: Evet, biraz evet.
1: Peki nedir acaba ünlü dedikodun, anlat.
2: Şimdi hangisini anlatayım bilmiyorum ki. Yani çok fazla var.
1: En bizi sıkıntıya sokmayacak olanı anlat.
2: Peki ben çok lüks mağazada çalıştım gençlik dönemimde. Akatlar'da güzel bir yer vardı. Orada Hülya Hanım benim sayılı müşterilerimden bir tanesiydi.
1: Hülya Avşar.
2: Aynen öyle. Tabii o zaman Zehra daha küçüktü.
1: Tamam.
2: Yani artık kaç yaşlarını hatırlamıyorum ama yani en fazla herhalde 10-11 yaşlarını filandı. Belki daha 9 filan olabilir. Hülya Hanım bir kot denemek istedi. Ben de tabii gayri ihtiyari kabinin başında bekliyorum. Zehra da mağazanın içinde koşuyor. Zehra böyle bir anda annesini göremeyince anne diye bağırdı. Dedim burada annen Zehra'cım dedim. Ha dedi, şak diye kabinin perdesini açtı.
1: Ne yaptı?
2: Kabinin perdesini açtı.
1: Ha, kıyafet deniyordu orada. Ha, evet.
2: Aynen öyle.
1: Tamam, çocuktur, yapar.
2: Yaptı. Tabi ben de Hülya Hanım'la göz göze bir şekilde kaldım.
1: Evet.
2: İkimiz de donmuş vaziyette. Güzel bir anıydı benim için.
1: Evet, de gördük zaten hepimiz. Sonuç itibariyle senin için de çok özel bir şey olmasa gerek. Anladım. Komikmiş. Sana da anı olmuş. Bak üstünden geçmiş 15-20 sene hala kah kah kah gülüyormuşlar.
2: Gülüyorum daha. Tabii canım, daha çok var benim anılarım. Çok çok.
1: Anladım, iyi, Allah affetsin. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Sana

0: diyoruz. Süper FM. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Erkan ben.
1: Erkan. Anekdarlar koltuğun altında kalık.
2: Evet.
1: Hoş aynen geldin. Öyle. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: İktelli.
1: Ne iş yaparsın?
2: Kırk yukarıyım ben.
1: Şey mi? Evet. İstanbul içinde misin?
2: Evet, İstanbul içinde.
1: Ne taşıyorsun genelde? Yükün ne oluyor?
2: Biz her şeyi taşıyoruz. Konteyner bizim. Yani aklınıza gelebileceğiniz.
1: Anladım.
2: Sizin üzerinizde olan, evinizde olan her şeyi biz taşıyoruz.
1: İyi abi, kolay gelsin. Kazasız belasız. Nedir acaba senin rezil oluş hikayen? Anlat bakalım.
2: Ya ben çok acayip bir rezil oldum.
1: Ay hani... oley, ne oldu?
2: Şimdi benim Ramazan'dı. Benim eşim bir yere gitmişti, yani bir akrabamıza gitmişti o gün. Ben evde yalnızdım.
1: Evet.
2: Bizim de bu arada bir üst komşumuz var. Onun da eşi vefat ettiği için yalnız kalıyor yani çocuklarıyla. Bana da bir komşum evde benim eşim olmadığını bildiği için yemek getirdi. İşte 3 çeşit bir yemek getirdi.
1: Tamam.
2: Ben de yemek yemiştim. Ona da söyleyemedim. Hani kırmamak için aldım. Ha. Bu tepsiyi komple şeye verdim. Üst komşuya verdim. Dedim
1: o,
2: ki
1: o bekar şey hanımefendiye
2: evet,
1: götürdüm.
2: Evet,
1: tamam.
2: O, onlara verdim. Dedim ki eşim yaptı size dedim. Hani öyle bir jest yapayım hesabı. Ondan sonra verdim. Aşağı tekrar eve indim. Sonra bir baktım bir ses geliyor. Bir baktım o komşu onlara da götürüyor aynı yemeği.
1: Evet. Yani sana getiren adam hani o kadıncağıza götürmez mi zannettin sen?
2: Zannettim ve ona da götürdü. Ben acayip yerin dibine girdim. Yani bir ay komşunun yüzüne bakıyordum.
1: Yani... Bilemedim ya, bu çok öyle aman aman bir rezil oluş hikayesi değil. Kötü niyetle yaptığın herhangi bir şey yok burada. Ama o yemeği yapan kişi bundan eğer böyle kişiselleştirirse bizim yaptığımız yemeği yemiyor bu adam gibi bir yerden değerlendirirse sıkıntı da. Ya, yoksa sen hayır, öbür türlü zaten hani paylaşmak istemişsin yani kendin yemişsin zaten.
2: Ama orada şu şeyi anlamadınız.
1: Anladım. Bir eşim yaptı diye verdin sen yemeği.
2: Eşim yaptı diye verdim.
1: Tamam. Hani niye öyle dedin mesela? Ya böyle böyle işte 6 numaradaki Ayşe Hanım getirdi. Ben de yemek yedim. Hani siz ister misiniz diye öyle vereydim mesela dürüst bir şekilde.
2: Öyle vermek istemedim. Çünkü belki dedim hani ayıp olur öyle. Ben de hani... Öyle demek istedim. O anda öyle dedim.
1: Anladım.
2: Yani içimden öyle geldi ama.
1: Ya abi millet neler neler yapıyor da utanmıyor. Sen bunun neyine utandın? Boş ver.
2: Maalesef öyle bir
1: boş
2: şey.
1: Boş ver. İyi. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Söz bitsin.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: sen bunu söyledin. Aa, sizinkiler de duydu mu?
1: Bana döndü dedi ki ama sana çok benziyordu.
0: Aa, sen o sırada evli misin yoksa evlilik arefesi mi?
1: Ne yazık ki. Gerçi bunu anlattığım için bu gece uykumda öldürülebilirim. Bu da ihbar.
0: Tövbe. Ya ama çok fenaymış ya. Bir de gerçekten ya hadi oraya da geçtim ya. Senin kocan niye yani koca koca anaların babaların yanında böyle şeyler anlatıyor yani? Hoş mu?
1: Gerekli.
0: Evet ama sen de böyle kah kah kik kik anlattığına göre demek ki senin de ayarlarınla yani ilgili bir sıkıntı var.
1: Artık üstünden 15 yıl geçmiş Doğan Can. Yani bunu artık ben kocadan bıkmışım diyeceğim hesap yani.
0: Fenaymış. Peki Sevgi Hocam, madem müzik öğretmenimiz bağlandı yayına, o zaman şöyle bir ufak bir performans alır mıyız acaba sanki?
1: Ne söyleyeyim,
0: bilemedim
1: şimdi.
0: Ne olursa atıyorum mesela şimdi tabii böyle teknik terimler üzerinden derste çoğunlukla vakit geçiriyorsunuz ama çocuklarla da böyle çok müfredatta olan söylediğiniz halk müziği eserlerden falan da bir şeyler olabilir belki.
1: Aa, yani okul şarkılarından çok memnun kalacağımızı.
0: Gerçi şey vardı bizim zamanımızda. Tin tin tini mini hanım tin.
1: Tin tin tin tin tini mini hanım tin ise. Diyor canım seni seviyor.
0: Tamam, ben aldım gerekli mesajı. O zaman şimdi güzel bir türkü istiyorum madem öyle.
1: Allah.
0: O en sevdiğin türkülerden bir tane bir kuple bir şey dinleyelim ya.
1: Tamamdır, geliyor.
0: Haydi.
1: Yaralı ceylanım senden başkasına gönlün vermem ay. Elim neste dilim güleye al bu canım sana vermem. Yandı yürek yana yana savur uçudum döne döne. Yandı

0: Yer isterim. Yeterli midir?
1: Bravo. Ben bir Antep'in hamamları falan beklerdim bu hikayenin üstüne. Hocam ağzına sağlık. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ben Göksel.
1: Merhaba, ben Hadise.
0: İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
2: İyi bayramlar.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 9.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
12: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ankara'dan İslam ben Doğancak.
1: Hoş geldin. İslam değil mi?
2: İhsan. Evet.
1: Selamlar. Tanıyalım abi. Ne iş yaparsın?
2: Evet, ben bir uluslararası sağlık besinleri işindeyim. Hücresel beslenmeyle alakalı. Onunla uğraşıyorum şu anda.
1: Güzel. Kolaylıklar diliyorum. Bugün rezil oluş hikayelerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başa?
2: Evet, üniversite yıllarındayken Marmaris'te yazları çalışıp harçladım.
1: Abi, senin hikayeye başlangıcından yaklaşık 45 dakika anlatacakmışsın gibi bir iş saldım. Yapma ne olur. Bak yeni kaptan. Buyur abi.
2: O sene Marmaris'te oranın bir kapalı çarşısı var, böyle tenteli. Orada imitasyon uluslararası tişörtler satıyoruz, uluslararası markaların.
1: Çakma tişörte uluslararası marka mı?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Onların imitasyonlarını satıyoruz. Evet. Ama kumaşlar kaliteliyiz gerçekten. Sadece logosu.
1: İllaki zaten. Evet.
2: Ya o sene tabii akşam saatleri, artık yorulmuşum iyice. Saat 11 civarı. İki tane Hollandalı çok güzel bir turistimiz kız yanaştı. Ve ben de bitkinim. Artık ürünleri soruyorlar işte bu. Ben de elimle işaret ettim yani şudur diye. Evet. O ara kızlardan bir tanesi benim dilsiz olduğumu algıladı.
1: Konuşmayınca.
2: Böyle merhametle yaklaştı. Ben de devam ettirdim bu oyunu. İşte onu elimle gösteriyorum. Şu diyorum. Birkaç tane aldılar. Sonra döndü, geri geldi. Bana yardımcı olmak istiyor. Daha fazla aldı ürün. Neyse, ben de sattım, gönderdim. Ama ertesi gün akşam artık ben bağıra bağıra turistleri çağırıyorum.
1: Gel abla, gel abla, gel. Seda Sayan'dan buradan aldı, 10 lira borcu kaldı.
2: Onları satarken kız böyle büyük bir hayal kırıklığıyla bana yaklaştı. Hani dedi, sen dilsizdin. Ben tanıyamadım başta kızı. Patron uyardı. Bu dün akşam gelen kızdı oğlum dedi. Bak kaç tane senden bir ürün almıştı. Bu sefer ama cidden kızın o merhamet duyguları gitti. Kızmaya başladı bana.
1: Bir yapıştırsaydı sana.
2: Ben de anlatmaya çalışıyordum. Boğazımda bir şey vardı falan. Ama çok gerçekten çok mahcup oldum.
1: Evet.
2: Yani büyük bir hayal kırıklığı.
1: Komikmiş. De... Ama sen bunu bile isteye... Gerçi sonra bilerek devam ettirmişsin, hiç ses çıkarmayarak. Aynen. Baktın ki işe yarıyor.
2: Geri geldi, fazla aldı.
1: Türk işte. Güzelmiş. Peki abi, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Peki, herkese günaydınlar.
1: Günaydın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Doğancan, ben ismini vermek istemiyorum.
2: Allah Allah, niye ki?
1: Bir başarı hikayesi anlatacağım ama biraz giydirerek anlatacağım.
3: Aa, bu başarı yollarında yoksa birilerinin ayağını mı kaydırdın da adını vermiyorsun? Anlat bakalım, nedir en büyük başarın?
1: Şöyle Doğancan, ben Güneydoğu bölgesinde, Güneydoğu bölgesinden daha doğrusu öyle anlatayım. Ailemin ilk okuyan ve ilk çalışan kadınıyım. Bu yollardan geçerken de birazcık sıkıntılı bir süreçten geçtim. Babam en büyük destekçimdi, annem en büyük destekçimdi. Ama maalesef ki akraba terörü en büyük destekçim değildi. Üniversiteyi kazandığımda dedem, babamın babası, Allah rahmet eylesin, çok severim. Ama tabii ki de bazı toplumsal gerçeklerden dolayı kız çocuğunun okumaması gerektiğini böyle bastırdılar. Ve böyle bir koalisyon kurup kesinlikle benim üniversiteye başka bir şehre gitmeme izin vermediler. Hatta dedemin şöyle bir sözü oldu babama. Eğer o kızı üniversiteye gönderirsen seni evlatlıktan reddederim.
2: Bak ya.
1: Ve şöyle dediler. Hani bir gönderirsin iki gelir. Hani o iki de sevgili falan değil yani. Hani karnında birisiyle gelir. Bu kadar olaylar çirkinleşti ama babam benim arkamda durdu. Ve göndereceğim dedi. İstersen beni evlatlıktan reddet. Ne yaparsan yap.
2: Helal olsun.
1: Ben kızımın arkasında duracağım ve benim kızım okuyacak dedi. Ve ben üniversiteye gittim Doğancan. Annem de babamın da tabii ki de gözü, kalbi, ruhu hepsi benimleydi. Ben de bunun çok iyi farkındaydım. 4 yıllık üniversiteyi üstten ders alarak 3 senede bitirdim.
2: Vay süper. Ve, ne okudun?
1: Şey okudum. Banka ve finans okudum.
2: Tamam.
1: Sonra diplomamı alır almaz ayrı şehirlerdeyiz. Biz başka bir şehirde yaşıyoruz babamın mesleğinden dolayı. İşte akrabalar başka bir şehirde. Diplomamı alır almaz annem babamın yanına gitmedim. İlk dedemin yanına gittim. Ve dedeme diplomayı verdim. Dedim ki sen çok haklıydın. Bir gönderdin, iki geldim. Diplomamla beraber geldim.
2: Kardeşim. Çok güzel olmuş. Ne dedi dede?
1: Ya dedemi çok severim ama işte maalesef ki hani bu düşünce tarzı olduğu için ona da kötü bir şey de söylemek istemiyorum.
2: Ben bunu anlayabiliyorum. Ne yazık ki bak burada ya burada empati kurmak bile aslında mantıklı değil ama ne yapsın onun doğduğu dünyada ona söylenenler, ona anlatılan, onun anası babası, o kim bilir nelere maruz kaldığı için de bunları doğru kabul ediyor. Bazı insanlar o kabuklarını kıramıyor ne yazık ki. Kötü biri olduğu için değil ama bir de yani öyle bir pozisyon ki deden. Hani yani ne yapabilirsin?
1: Evet. Ama işte çok seviyorum yani onu. Yani aslında
2: elbette.
1: Çok iyi, çok şey ama bildiği doğru bu.
2: Ama işte burada babana helal olsun. Yani bu durumu evet. Bir şekilde o yönetmiş. O yüzden yani aynen. Sen o şanslı olan azınlıklardasın. Ne yazık ki bizim
1: kesinlikle.
2: Hala da bugünümüzde bile buna maruz kalan kız çocuklarımız var ne yazık ki. Ne güzel sen bu konuda şanslısın ve bir yandan da bence sende onun ayrı bir manevi sorumluluğu olmuş ki hani babanın bu çabası işte dedenin karşı çıkmaları, sert çıkışları vesaire sayesinde sen daha hızlı bir şekilde güzel bir başarıyla geri dönebilmişsin onların yanına.
1: Belki de
2: böyle olması senin için daha iyi oldu. Yani
1: kesinlikle.
2: Öyle bakmak lazım.
1: Sonra işe girdim Doğancan. İlk maaşına dedeme hediye almıştım, götürdüm. Ve o zamanlar da dedem ben üniversite zamanında felç geçirmişti. Kısmi felç geçirmişti. Evinin böyle camında sürekli otururdu. Araba aldım. Araba alır almaz böyle arada 8 saatlik bir mesafeyle kalktım. Dedemin olduğu şehre gittim. Ve camının önüne arabamı çektim. Arabamdan indim, dedeme el salladım. Dedim ki senin sayende yaptım bunu.
2: Kız sus,
1: sen olmasaydın yapamazdım.
2: Vallahi duygulandım ya. Güzel hikayeymiş.
1: Bu benim hayatımın en büyük başarısı. Şu anda 40 yaşındayım Doğancan. Bunlar olduğunda tabii ki de 20'li yaşlardaydım. Çok da başarılıyım çok şükür. Çalışıyorum. Bir oğlum var. Ama her zaman da söylüyorum, hayatımdaki en büyük başarım annem ve babam oldu.
2: Ne güzel. Dede hayatta mı?
1: Dedem maalesef ki vefat etti.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Ama vefat ederken de bana bakarak böyle hani gözleri dolarak vefat etti. Çünkü onun için de bir gurur kaynağı aldım. Ayrıca da sülale içinde şöyle bir şey oldu. Benden sonraki bütün kızlar okudu.
3: Gerçekten yani hem güzel hikaye hem de baktığın zaman bence senin içinde çok farklı bir yere taşınmıştır. Şimdi hepimizin hayatında bazı dönemler var. Ne bileyim bazen birinden bir kötülük görüyorsun. Bazen iyi bir şey oluyor sana, seni başka bir yere sevk ediyor vesaire. Herkesin bence farkında olmadan geçirdiği bir dönüm noktası var hayatın içinde. Bu da senin için belki başka bir insan olmanı sağlayan bir şey oldu. Ben hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Dedeyle ilgili de kötü bir şey düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani o onu öyle biliyor ve yani yapacak bir şey yok. Yani bizim eski topraklarımızın fikirlerini değiştirmek çok kolay olmayabiliyor ama senin uyguladığın yöntem en doğru yöntem olmuş. Mekanda cennet aynen, olsun
1: ben
3: dedeciğine.
1: Bunu anlatmak istedim ki hiçbir zaman kız çocukları okumaktan başka bir seçenek, çalışmaktan başka bir seçenek düşünmesinler.
3: Çok doğru. Çok doğru. Özellikle kendi hayatlarınızla alakalı inisiyatifi bir başkasının, hele bir erkeğinin iki dudağı arasına bırakmamak lazım. Sağ olasın. Hadi o zaman öpüyoruz. Kendine
1: ben
3: iyi bak.
1: Ben de öpüyorum. Sağ olun. Herkese günaydın.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Zeynep ben. Doğan Can hemşerim.
3: Hoş geldin. Zeynep mi Zeynep mi?
2: Zeynep.
3: Zeynep. He, hoş geldin. Karslısın ha sen de.
2: Evet.
3: Oley. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Sübliminali verdim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ankara'dan arıyorum. Kamuda çalışıyorum.
3: Haliye. Dinliyorum tabii ki seni. Ankara deyince eşittir ha kamu. Güzel. Evet. Yeşil pasaportun var mı?
2: Var.
3: Aa, geziyor musun?
2: Geziyorum.
3: Nerelere gittin?
2: Bu Haziran'da Bakü'ye gideceğim.
3: Wow, yeşil pasaportunun öyle bayağı işe yarayacağı bir yer.
2: Ya oradan başlayacağım.
3: Hadi bakalım. Gezin gezin oradan vallahi. Anı biriktirmek lazım. Bir de insanın gözü korkuyor duyduğu şeylerden dolayı, para pul falan filan. Hakikaten çok para harcamadan da dünyanın birçok yerini görebilirsiniz. O biraz hani şey, standartı evet, ayarlamakla alakalı. Hiç gözünü korkutma vallahi. Git. Yeşil pasaportun var. Bir sürü Avrupa ülkesi var, harika. Mutlaka gezin, tozun, güzel anı biriktirin vallahi.
2: Ne imkanlar ölçüsünde.
3: Evet. Ya yani o imkanı da ona göre ayarlayabiliyor insan hakikaten. Kız, harcadığımız paralara baktığın zaman gerçekten para değil yani. Atıyorum, İtalya'ya gitmeyi gözünde büyütme yani. O kadar dünyalara harcamadan da gezip görebilirsin ki senin yeşil pasaportun var.
2: Burada daha çok harcıyoruz aslında.
3: Kız, beni evlat alsanız da, evlat alınca bana da yeşil pasaport geçer mi?
2: Geçer herhalde.
3: Bir konuşalım onu. Evet, nedir acaba en büyük başarın?
2: Benim en büyük başarım Doğancan, babama baktım yıllarca, birlikte yaşıyorduk, kendisi kalp hastası.

0: saygısız, işte o ne bileyim vefa hissetmeyen çok fazla da insan var çünkü.
1: Aynen öyle, aynen. Çok insan, bu konuda çok duyarsız insanlar var. Benim annem yok, üç kardeş, babam büyüttü bizi. Ben de ona baktım gönül rahatlığıyla. Belki yaşım geçti, hani ben bazı şeyler yapamadım, hani kendim için yapamadım belki, ama onun için yaptım, ona baktım hep. Onunla yaşadım, gittim, geldim. Vicdanım da rahat, onun için ne yaptım?
0: Ne güzel, bak bugünün konusu da vesile oldu, babacığını da anmış olduk. Mekanı cennet olsun Zeynep.
1: Amin, amin.
0: Çok sağ ol aradığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz, ama istemesen de yollama bu arada.
1: Yok, günaydın.
0: Günaydın, tamam. Selamlar Ankara'ya da. Ya. Bak bu yayını ben bu yüzden seviyorum. Şimdi tabii biz böyle kakara kikiri yapıyoruz ama hayata dair şeyleri konuşuyoruz. Bir de bence ortak duyguları paylaşıyoruz. Hepimizin yaşadığı, doğduğu aileler farklı olabilir. Hepimizin hayat doğruları farklılık gösterebilir. Ne bileyim, ideolojiler, siyasi partiler, takımlar, onlar bunlar... Hepimizin türlü türlü farklılıkları var birbirimizden ayrıştıran, ama vallahi de billahi de duygularımız ortak. Yaşadığımız birçok şey aslında birbirine çok benzeşiyor. Bu sebeple bence yani birbirimizi de anlama noktasında öyle bakmak lazım. Hepimiz türlü benzer yollardan geçiyoruz.

0: Boz.
1: Merhaba, ben Yıldız Tilbe.
2: Merhaba, ben Sıla.
3: Merhabalar, ben İrem Derici. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
1: Ben Zeyrin Özer.
2: Merhaba, ben Gülben Ergen.
3: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik. İyi bayramlar.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Saat 11.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Merhaba, ben Murat Boz.
1: Merhaba, ben Yıldız Tilbe.
2: Merhaba, ben Sıla.
3: Merhabalar, ben İrem Derici. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
1: Ben Zeyrin Özer.
2: Merhaba, ben Gülben Ergen.
3: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 15.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
5: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Akbos.
1: Merhaba, ben Yıldız Tilbe.
2: Merhaba, ben Sıla.
3: Merhabalar, ben İrem Derici. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Umuran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper FM. Tolga Gün

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş bende.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Kocaceli.
1: Ben Zehir Özel.
2: Merhaba, ben Gülben Ergen.
3: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Merhabalar, ben Zinet Salih.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Merhaba, ben Göksel.
3: Merhaba, ben Hadise. İyi bayramlar. Süper FM en iyi müzik.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 18.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
12: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
13: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
15: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, benim adım Burak.
1: Hoş geldin Burak. Tanıyalım, nereden ararsın?
2: Tabii ki Ankara'dan arıyorum ben.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben antrenörlük yapıyorum.
1: Hadi ya, ne antrenörsün?
2: Basketbol antrenörüm.
1: Ha, güzel. Peki çalıştırdığın yaş grubu?
2: Genelde 8-12 yaş arası.
1: Ay Allah sabrını da verir inşallah.
3: Hocam, hocam böyle edebilir miyim hocam?
2: Evet, bazen kafayı çok ağrıtabiliyorlar.
1: Sen peki Besyo mezunusun herhalde değil mi?
2: Evet, Besyo mezunuyum.
1: Neden bu alanı özellikle yöneldin, basketbol alanına?
2: Daha önce de basketbolcuydum, oynuyordum.
1: Güzel.
2: Küçükten gelen bir alışkanlık diyorum.
1: Ya bu arada yani iş arkadaşlarının, iş ortamının çocuklar olması yani daha tercih sebebi sanki ya. Yani çünkü akşama kadar böyle türlü, gerçi orada da vardır çalıştığın yerde böyle türlü türlü ayak oyunları, Bizans oyunları, taht oyunları. Ama hani çoğunlukla çocuklarla muhatap olmak da sana iyi geliyordur bence.
2: Evet, kesinlikle öyle. Çocuklarla muhatap olmak büyüklere kıyasla biraz daha iyi diyebilirim.
1: Evet, daha masum. Peki nedir garip alışkanlığın?
2: Benim garip alışkanlığım kimsenin yanında ve başka bir yerde uyuyamamam. Yani sadece kendi evimde uyuyabiliyorum.
1: Ha. Ne olacak zannediyorsun mesela bir yerde uyuyunca?
2: Yani küçükten gelen bir alışkanlık herhalde. Rahat hissedemiyorum. Yani uykum da gelmiyor mesela.
1: Hiçbir arkadaşın da kalmışlığın yok mudur mesela?
2: Ya şöyle, kalmışlığım var ama genelde onlar uyuduktan sonra ayıp olmasın diye kapıyı kapatıp çıkıyorum.
1: Ne mana?
2: Bilmiyorum, rahat hissedemiyorum. Uykum da tutmuyor açıkçası.
1: Tatile falan gittiğinde?
2: Tatile gittiğimde de genelde sahil kenarında uyuyakalmış şekilde buluyorum.
1: Ya uydurma, yalan söylüyor ya.
2: Yok. Ay,
1: sahil kenarında dedin ya, gece uyuyamadığın için gündüz plajda uyuyorsun anlamında mı?
2: Evet, tamam.
1: Ha,
2: evet.
1: Ben de ne bileyim, herkes evde yatıyor, sen çıkıyorsun kumsalda yatıyorsun anladım gece. Anladım. Enteresan. Ne peki, benim bir tanıdığım var, o dinliyordur şimdi kesin. O da mesela böyle ama onun böyle türlü psikolojik nedenleri var onun, işte panik hata var vesaire falan. O şey zannediyor, herkes beni öldürmek için can atıyor diye düşünüyor. O yüzden mesela evde biri varsa, bir misafir varsa, kaç yıllık dostu bile olursa olsun umurunda değil. Asla o mesela gözünü kapatamaz. Her an böyle atakta bekliyor, bu kesin bana bir şey yapacak diye. Bana bile öyle mesela. Sende de öyle bir durum mu var acaba diye anlamaya çalışıyorum.
2: Ya bende öyle bir durum yok da işte küçükken aile büyüklerimiz hani başkasının evinde uyuma diye böyle ufak baskı şeklinde yaklaştıkları için. Oradan kalan bir alışkanlık diyebilirim. Yani.
1: Evet. Kesinlikle, ama artık eşek kadar adam oldun ya Burak. Artık çocuk değilsin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister ol.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, Zeynep ben.
2: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Zeynep?
3: Ben şu an İstanbul'dayım ama normalde Tekirdağ'dayım. Sık sık iş için gelip gidiyorum. Yolda da seni dinliyorum.
2: Ne güzelmiş. Hadi bakalım. Ne iş yaparsın?
3: Avukatım.
2: Burada bir dava var, o yüzden geldin.
3: Aynen, işlerim için gelip gidiyorum.
2: Ay.
3: Aslında Ömer Bey bir şey yazmış, ona benzer bir çılgınlık bende de var, o yüzden.
2: Neydi? Ne okudum hatırlamıyorum.
3: Islak mendille ilgiliydi.
2: Ha, evet, de, 2000 tane ıslak mendil vardı evde. Evet, sende ne var?
3: Bende de bu baskılı kağıt peçeteler var ya, misafirlere verilenler.
2: Evet.
3: Ben yani gerçekten çılgın gibi her markete gittiğimde veya herhangi bir yere gittiğimde sürekli onları almak istiyorum. Artık eşim oraya ondan uzaklaştırıyor. Evde çok fazla var. Onlarda bana onu hediye getiriyor yani.
2: Peki
3: neden?
2: Şey yapıyor musun? Mesela çeşit çeşit envai markanın o peçetelerini aldın. Onları böyle kullanıp sadece bir tane numunelik model saklayıp öyle çeşit mi yapıyorsun, yoksa hayır, paketli halde duruyor hepsi?
3: Paketli halde duruyor ve misafir geldikçe günlükte de onları kullanmayı çok seviyorum.
2: Ha, yani kullanıyorsun, tamam.
3: Evet evet, kullanıyorum ama yani biraz fazla yani, artık o kadar çok alıyorum.
2: Mesela kaç paket vardır evde öyle peçete?
3: Yani bilmiyorum şu anda ama yani üst taraftaki raf full dolu, onu biliyorum. Özellikle hani marka söylemeyeyim ama büyük marketler var ya, değişik böyle oralarda falan gerçekten
2: ben
3: çok
2: de seviyorum ya. Bende de bu arada bak, dün bir AVM'deydim akşam. Şeyi çok seviyorum ben. Şimdi ne alaka bunu, niye anlatıyorum ya? Bu tabak çanak bardak, bende bir bardak hastalığı var. Çok, en son bir tane evimde dünya kadar böyle hani takım halinde su bardağı, işte onun küçüğü büyüğü vesaire bardak olmasına rağmen bir tane bardak takımına bayıldım. Ondan altılı altılı, hani bir altılı küçük altılı büyük şeklinde aldım. Sonra şeyi düşündüm, ben bunu çok sevdiğim için şimdi birisi kırılırsa 5'e düşecek, takım bozulacak, ben bir altı daha alayım dedim. 12-12 24 tane bardakla geldim ve evdeki bardakları da dağıttım sonra. Ama dün akşam yine gezerken bir bardak daha gözüme ilişti. Acaba diyorum 24 tane ondan alıp onları mı dağıtsam?
3: Birazcık bunu azaltma politikasına geçtim ama yılbaşı yeni geçti. Yılbaşında biliyorsunuz envai çeşidi çıkıyor. Bunlardan aldım. Şimdi biraz azaltmaya çalışıyorum yani. Çünkü ama çok gerekli olduğunun farkındayım ama.
2: Senin de buyun var diyelim. Boş ver. Millet ne manyak manyak şeyler anlatıyor. Kime ne zararı var senin peçetenin?
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhabalar, Ankara'dan Tuğba ben.
2: Hoş geldin, tanıyalım, ne iş yaparsın Tuğba?
1: Bizim kendi firmamız var, ben de muhasebeye bakıyorum orada.
2: Ha, muhasebe dediysen bu müziği evet. Hak ettin demektir. İyi, kolay gelsin. Nedir garip alışkanlığın?
1: Teşekkür ederim. Ben şöyle, bu Covid'den sonra kaldı. Eldivensiz hiçbir şeye dokunamıyorum. Özellikle gıdalara hiç dokunamıyorum. Yani ekmek de alsam böyle eldivenle tutacağım ya da hiç temasta bulunmayacağım. Yemek yaparken de öyle. Çevremdeki insanlar bana sürekli, ya sen çok pimpiriksin, ne gerek var? İşte zaten çok iyi yıkamıyor muyuz ellerimizi? Ama bende o şey kaldı yani.
2: O zaman böyle çantanda hep böyle pakette eldivenler
1: evet,
2: var.
1: Çantamda, arabamda, işte cebimde bazen olur ya, bir de böyle kızımla beraber bir yemeğe gittiğimizde falan ona dokunması gerekirse ben giyip yapıyorum falan. Öyle bir şey kaldı.
2: Şey mi peki, yani yiyeceğin şeylerle alakalı sadece, herhangi bir şeye dokunmak değil, yiyecek bir şeyse yiyecek. Mutlaka.
1: Yiyecek, evet evet yiyecek ya da böyle hani paketinden açılacak bir şeydir. O benim elimle temasım etmemesi gerekiyor.
2: Yani ama çok şey değil mi? Yani bazı alışkanlıklar var mesela, hayatımızı çok böyle aman aman etkilemez de bu böyle bir sürekli külfet ya sana. Eldiven giy çıkar. Bir de bazı eldivenler, sen tabii artık onun da gurmesi olmuşsundur. Eldivenini bulmuşsundur. En rahat hangisi diye. Ama hani şeydir ya, o eldiven de bir şeydir. Hani giy çıkar falan dert yani. Uğraşıyorsun yani sürekli böyle.
1: Tabii uğraşıyorum ama şey, hani böyle artık benim rutinim haline geldiği için bana küfret değil, ekstra hani bir uğraş olarak görmüyorum. O benim hayatımın artık.
2: Anladım. İyi canım, kime ne? Derdi sana.
1: İyi peki. İnsanlar yanlış anlayabiliyor işte. Niye elimiz mi pis? Yok değil ama ben öyle oldum yani.
2: Anladım. Peki iyi, hadi gelsin.
1: Evet. Kızımın bugün doğum günü ve seni dinliyor.
2: Kaç yaşına girdi?
1: Çok heyecanlı. 6 yaşına girdi.
2: Kocaman olmuş. Adı ne?
1: Ülkü.
2: Ülkü, doğum günün kutlu olsun kuzum.
3: Teşekkürler Doğan Canlı.
2: Mutlu yaşlar diliyorum.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, ben Ankara'dan İrem.
0: Hoş geldin İrem, ne iş yaparsın?
1: Çevre mühendisiyim ben.
0: Ha, konuşmuştuk seninle.
1: Evet evet.
0: Tamam, anımsadım. Peki İrem, nedir garip alışkanlığın?
1: Ya Doğan Can, bu bana küçüklükten beri işlemiş bir şey. Nasıl geldi, nereden geldi bilmiyorum. Böyle gece bizim banyomuzun kapısının bir sesi vardı, böyle açılırken gıcırdardı. Diyelim ki saat gece 3'te 4'te işte birisi tuvalete kalktı. Ben direkt şak diye uyanırdım. Tuvaletten çıkan kişiye bağırırdım böyle. Elini yıkadın mı? Elini yıkadın mı diye. Bu artık bende bir alışkanlık olmuştu böyle. Ama annem babam artık sinir krizi geçiriyordu yani. Sürekli böyle düşünsene, her gün gece seni böyle birisi kontrol ediyor çocuğun. Yani.
0: Sensör gibi tuvaletten çıkana sürekli. Elini yıkadın mı? Elini yıkadın papa.
1: Aynen, bir gün artık annem cinnet geçirdi böyle, beni sarstı yani bayağı. Geri zekalı dedi, işte biz sana öğrettik bu el yıkamayı, sen nasıl bizi sorguluyorsun falan.
0: Evet.
1: Sonra ben bir duruldum gibi oldu aslında, ama onlar durulduğumu sandılar. Şöyle yapıyorum artık, hala bazen yapıyorum bunu. Yani bazı insanların kirli, pis olduğuna inanıyorum. Bazı kişiler var kafamda böyle.
0: Bence de öyle.
1: Onlar tuvalete gittikten sonra, özellikle benim kendi evimdeyse, böyle arkalarından girip lavaboya falan bakıyorum, ıslak mı, sabun kullanmış mı, havlu kağıdı kullanmış mı diye. Aynen, bu benim üzerinde aşırı büyük. Hele ki bir de şöyle bir şey oluyor Doğan Can. Mesela girdim baktım lavabo kuru, yıkamamış yani. Gidip söyleyemiyorum da.
0: Ne diyeceksin? Lavaboyu yani, da kuru bırakmışsın mı diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Lavabo da hiç ıslanmamış.
1: Aynen, sonra kendi kendime gidiyorum, onu sinirleniyorum böyle, ama onun şişeden haberi yok. Düşünsene, iki dakika önce içeride salonda gayet sohbet ediyorduk.
0: Evet.
1: Sinirleniyorum ve ona böyle küsüyorum gibi mi diyeyim, mesela çay istiyor musun diye, hayır falan deyip gidiyorum.
0: Anladım, ama bu bak işte senin hayat kaliteni düşüren bir şey. Bu arada konudan bağımsız, sen şimdi o sabun kullanmış mı deyince, aslında şey de eskiden daha yaygındı, şimdi yine kullanan var da. Eskisi kadar değil. Şimdi artık sıvı sabunlar var. Öyle kendinden pompalı alıyorsun direkt oradan, ama eskiden o bildiğin kalıp sabunlar kullanılıyordu evlerde. Aslında düşününce şimdi tamam, kendi aile bireyleri, anan baban kardeşin, tamam dersin. Hani beraber yiyorsun içiyorsun aynı evde, belki aynı havluyu kullanıyorsun falan. Ama biri geldiği zaman mesela o kalıp sabunun elin adamı, elinde mantar mı var? Burnunu mu karıştırdı az önce?
1: O kalıp sabun daha iyiydi.
0: Yani o kalıp sabunu da böyle ortak kullanmak da aslında güzel bir şey değil ha.
1: Ama bilmiyorduk ki orada işte sıvı sabun diye bir şey yoktu.
0: Yoktu. Doğru. Yani. Evet evet. Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, Eskişehir'den İbrahim ben.
2: Hoş geldin İbrahim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ekmek servisindeyim. Özel ekmek dağıtım yapıyorum.
2: İyi, evet, kolay gelsin. Evli misin İbrahim?
1: Evet, evliyim.
2: Eşinle bir şarkınız var mı? Bu bizim şarkımızdır dediğim bir şarkı.
1: Vallahi var ama şu an hatırlamıyorum. Eşim dinliyorsa da kızacak.
2: Kaç yıllık evlisin?
1: 6.
2: Ama yani çok kısa bir süre unutmak için ya, 6 yıl.
1: Ya kısa da işte.
2: Evlenmeden önceki zamanlardan kalan bir şarkı mıydı?
1: Evet, eskiydi bayağı.
2: Daha imza attıktan sonra oturup şarkı mı seçeceğiz diyorsun ha?
1: Vallahi öyle oluyor Doğancan.
2: İbrahim tüy dikti, İbrahim tüy dikti. Anladım. Kimin de ama, belki kadın mı söylüyordu, erkek mi?
1: Kadın söylüyordu.
2: Eskilerden mi?
1: Eskilerden, aynen.
2: Ne acaba? Aklıma bir şeyler geliyor da kötü olur şimdi. Neyse.
1: Valla eşim inşallah dinlemiyordur diyorum.
2: Tamam, dinliyorsa bir yandan sana yazsın, görürsen söylersin. Nedir acaba garip alışkanlığın?
1: Ya benim aşırı tezcanlı olmam ve bununla ilgili başıma türlü işler de gelmiştir.
2: Mesela?
1: Ya şöyle anlatayım, mesela gece şu an tam yatıyorum diyelim. Hafif diş ağrım oldu mesela. Hmm. Benim işim şu şekilde oluyor. Yani sabah gidiyorum, tekrar kahvaltıya geliyorum yani. Eşimle beraber kahvaltı yapıyoruz. Öğlen gidip tekrar saat 2-3 gibi geliyorum. Yani kısa çalışma gibi süre
2: çünkü
1: var.
2: Çünkü ekmek dağıtımı belli saatlerde yapıyorsun sabah.
1: Belli saatlerde oluyor. Bir de festivaller olduğu için öyle akşama kadar çalışma olayı olmuyor. Tamam. Biz de verip gidiyoruz.
2: Tamam.
1: Gece yattık, dedim eşime geldim. Hafif benim dişim ağrıyor, dedi ağrı kesici falan. Tamam. Sabah eşim yazıyor bana şimdi. Durmadan da arıyor. Hani geç kaldım, her gün saat 9'da evde olmam gerekiyor ya. Ondan sonra artık aradım ben bunu tekrarımı, dedim ben dişçideyim mi? Ya dedi, bu kadar mı canın kıymetli, hemen dişçiye mi gittin? Yani hep bu tezcanlı olma olayım var. Bir de şöyle bir olay geldi başıma. Bunu herhalde yayında anlatabilirim.
2: Hadi bakalım ne geliyor.
1: Biz hani şoför hastalığı derler genelde. Biz sürekli oturarak çalıştığımız için hani çok aşırı bir hareket tempomuz var ama aşırı yok. Kıl dönmesi olayı diye ya benim
2: evet
1: ama öyle değil işte Doğan Can. Ya benim bir şey oldu arkada, gittim ben doktora, dedim dedim hocam bu
2: var. Evet.
1: Dedim hocam bu ne diye, ya dedi bu yani kıl dönmesi diyemeyiz buna, sivilce de olabilir hesabı. Benim şimdi kafama kurt düştü. Tezcanlılık olay var ya Doğan Can. O iş çözülecek yani kesinlikle.
2: Sıstıraydın eşine.
1: Sonra o sırada İstanbul'a gittik, işte bir düğün olayı vardı. Orada işi komik tarafı da, ya kayınpeder dedim, ya böyle durum var bu ama ben böyle şeyler dedi. Gel burada da özel bir hastaneye gidelim, şey yapalım. Gittik.
2: Sen kayınpederine Toton'daki derdi mi anlattın? Hani seviyesinde misin, oturamıyor musun, o kadar mı rahatsızsın?
1: Hayır hiçbir şey yok işte, sorun da orada.
2: Huylandın.
1: Ama beni rahatsız etti, o olacak yani. Neyse gittik, orada bir hoca gösterip dedi bu sivilce, korkacak bir şey yok. Ya zaten bu olayda bir ileri düzeyde olur genelde.
2: Ay sen yani, bütün mahalleye, bütün sülaleye oturdun mabadını. Benim de böyle bir şey, herkes hayal etti Allah bilir nasıl diye. Bir şey değilmiş.
1: Ya toplamda 3 doktora gösterir. Bunun ikisi kıl dönmesi başlangıcı biri değildir. Dedim hocam yapalım, ne olacak? Ameliyat olacak. Hmm. Dedim olalım ama dedi bak başlangıç. Tamam dedim, ben olmak istiyorum. Ben onları rahat edemeyeceğim. Hmm. Neyse ameliyata girdim ben. Benle beraber 4-5 kişi daha giriyor ameliyata. Yani sırayla alıyorlar içeri, öyle söyledik.
2: Şey yaptınız mı? Kiminki daha fena? Abi seninkine bakabilir miyim bir diye.
1: Sonra ben şimdi eşim şuna şaşırmış. Ben girdim, girmemle çıkmam çok kısa sürmüş. 7-8 dakika. He. Şimdi öbür bekleyenlerim biraz uzun sürmüş falan. Bir de öbür çıkanlar, annem falan da orada işte. Onlar hep yüzüstü, ben sırtüstü. Bir gariplik var. Neyse doktor geldi falan. Dedim hocam nedir durum hani? Ya bir de bu ameliyat öncesi bize söyledi ki işte, çıkan kıl işte şu kadar diye gösteriyorlarmış hani bu olay. Dedi İbrahim hani herkesten çıktı kadar. Nasıl hocam hani nerede gösterin falan. Meğer Doğancan ben kıl dönmesi değilmişim. Boşu boşuna çizdirdik yani.
2: Sen operasyona girdin yani bayağı sık,
1: evet,
2: bu yüzden.
1: Evet, bayağı operasyona girdim ama boşuna açılmış gibi bir şey oldu yani.
2: Ama sen eğer bu operasyon olmasaydın için rahat etmeyecekti ve duramayacaktın.
1: Evet,
2: artık yani kayınpederi de geçip iş yerinde ekmek verdiğinde herkese biliyor musunuz benim popomda ne var diye herkese.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Boz.
1: Merhaba, ben Yıldız Tilbe.
2: Merhaba, ben Sıla.
3: Merhabalar, ben İrem Derici. Herkese mutlu bayramlar diliyorum.
4: İyi bayramlar.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 19.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
12: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Light ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
2: Ben Zeyrin Özer.
3: Merhaba, ben Gülben Ergen.
4: Merhaba, ben Gülşen. Herkesin bayramını kutluyorum. Süper FM, en iyi müzik.
5: İyi bayramlar.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat